Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi üzülüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir?

0: yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyorsun.
1: İlaç gibi radyo.

Geçecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren

0: Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatımda. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına elveda.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Hazret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

seviyordum beni güya. Bekliyorum, bekliyorum umutluya. Vazgeçemem, vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de, bir tek senden vazgeçemem. Vazgeçemem.

Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sen sevdin mi? Çok fena acıyor. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Emre, Kutlukent Bulvarı'nda Kral FM Melis'i dinliyordum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin.
2: İsmim Hayri Kıyıcıoğlu. Her gün Kral FM dinlemekteyim. Melih'i dinlerken Kral otobüsünün ilk adımda atletizm tesislerinin karşısında olduğunu öğrendim, uğradım, hediyemi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı Samsun halkına armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Aleminin Kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 26 Temmuz 2026 Pazar 09.02 Türkiye'nin saatleri ve 12'ye kadar devam edecek. Birlikteliğimizin startını verdik. Türkiye'nin dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun krala selam, damara devam diyen bütün güzel dostlar. Efendim günaydın, yeni bir gün gönlünüzce olsun. Ömrünüz boyunca da bereketi, sağlığı, huzuru, afiyeti yaşamanız her zaman olduğu gibi yine en büyük duamız. Efendim Melih'in sevgi çemberi başladı. Güzel güzel oturulmuş, kahvaltı sofraları kurulmuş ve dostlar bir yandan da krala takılmanın keyfini yaşıyorlar. Biz de o kahvaltı sofralarına kabul buyurursanız misafir geldik. Hemen ne yapalım? Melih'in sevgi çemberinde sevdiklerinize ulaşmasını istediğiniz tüm mesajlar, duymayı ve dinlemeyi istediğiniz tüm şarkılar için 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız varsa mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına mesajlarını, isteklerini yazmaya başlıyorlar. 12'ye kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

Efendim çılgınca sevmek güzel ama inşallah sonu hüsran değil de mutluluktan ibaret bir ömür olsun diyelim. 9-16 saatler Melih'in sevgi çemberinde startı verdik. Babalar Restoran'ın ilk dilimini de kralcılarla paylaştık. Tabii ki Melih'in sevgi çemberi hoş geldin, günaydın, kolay gelsin. İbrahim Tatlıses severiz demiş, saygılarla diyor Umut. Umut'cum bir mukabele. Denizli Tavas dinlemede çalışıyorum, dükkandayım. Sevgiler tüm meslektaşlarıma, pidecilere, aşçılara, Ferdi Baba'dan demişsin. Sevgili Mehmet Ali Büyük Karagöz, vay kardeşim, kolay gelsin inşallah. Tabii şöyle sıcak havalarda o fırının, ocağın karşısında çalışan arkadaşlar, Allah yardımcı olsun. Ama ellerinize sağlık, yiyenlere de afiyet olsun. Salih Erdoğan Artvin Yusuf elinden Merkez Kahve'de sizleri dinliyoruz müşterilerimizle birlikte demiş. Radyo benim için çok özel, her şarkıyı platformda bulup dinliyoruz ama demiş radyonun yeri ayrı. Eyvallah, dün de buna benzer bir şeyler yazıp duygularını bizlerle paylaşmıştı. Radyoyu seven bütün güzel dostlara da bizden aleyküm selam olsun, sevgilerimizi iletelim. Melih günaydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selamlar, iyi hafta sonları. Pınar yazmış, Hakan Altun şarkısı çalalım tabii ki. Bursa'dan Dadaş Ali selamlarımızı iletelim. İlaç gibi radyo diyen Mustafa. Mustafa Tokat, Belçika'dan Kayseri'ye tatile geldim, kahvaltı yapıyoruz, sizleri dinliyoruz. Bir şarkı yazmışsın, inşallah bakacağım. Eğer mümkün ise, elimizden gelir ise hay hay diyelim. Sevgili Tırcı Faysal, Melih Baba en güzel şarkıların hepsi tırcılara gelsin. New York'tan Los Angeles'a gidiyorum, Dallas'tan krala selam olsun demiş. Aleyna aleyküm selam dileklerimizi iletmiş olalım biz de bütün tırcı dostlarımıza. Tabii şu an ne dedi? New York'tan Los Angeles'a gidiyorsun. Olur da bir gün yolun San Francisco'ya, hele Palo Alto'ya, Menlo Park'a doğru düşerse bana haber ver. Seni orada oğluma ağırlatayım. Bizden de selam götür.

Bakalım bakalım, tabii ki herkes baksın şöyle, hani anımsamak istediklerimiz varsa ya da bize ait diyerek çok fazlasıyla sahiplenip aslında kıymetini ve güzelliğini göremediğimiz şeyler varsa önce onları şöyle bir hatırlayalım. Çünkü eldeki nimetin farkına varabilmek en büyük şükürdür. İnşallah karşılıklı kıymetlerin, değerlerin yaşandığı güzel günler dileyelim bütün insanlara. Sevgili Ramazan, Ankara'ya biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Günaydın, günaydın Melih demiş. Aleyküm selam, günaydın. Hayriye Akköse, Ordu Tarna Suyu'na biz de selamlarımızı gönderelim. Mehmet Ali kardeşim, Denizli Tavas canımsın. Zeynel Abidin Bayram, günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu pazarlar. İstanbul Avcılar'dan sevgili dostumuza da selamlarımızı iletelim. Ayten Hanım çok teşekkür ediyoruz. Adana'ya selam olsun. Denizli Merkez'den Melih'in sevgi çemberine markette kulaklıktan dinliyorum demiş Bekir Erkul. Emin Küperi çok teşekkür ediyoruz. Muhterem Pekola ve sevgili İclal Yıldız, biz de Ankara'mıza, başkentimize selamlarımızı gönderelim. Efendim 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan, ayrıca Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajları, istekleri değerlendiriyoruz. Bu arada tabii WhatsApp'tan ve bana da Instagram'dan şöyle bulundukları ortamlarda kralı dinlerken çekilen videoları gönderiyor dostlar, ama paylaşamıyorum onları. Neden? Çünkü bana Instagram'dan gönderdiklerinizi paylaşabilmem için kendi Instagram storylerinizde paylaştıklarınıza Melih'in sevgi çemberini etiketlerseniz ben paylaşabilirim. Bunu da hatırlatmış olalım. Çünkü sistemeden serzenişte bulunan dostlarımız var. Onlara da açıklamayı yapmış olalım. 9.26 saatler, 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

oy maşallah, iz bırakan aşklar. Hayatında iz bırakılan güzel anılar hoştur, güzeldir inşallah. Dediğim gibi onları andığımız her anda güzel duygular hissedebilmek nasip olsun. Çünkü bir de bunun tersi olursa vay halimize. Selamünaleyküm Melih Bey. Aleykümselam. İyiyiz. Diyarbakır'dan Abdullah Yıldız sanayide esnafmış. Biz de selamlarımızı gönderelim bütün esnaflarımıza. Mehmet ben tek kral, son kral Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz demişler. Çaldık, yine çalacağız inşallah. Melih Bey, eşimle birlikte temizlik yapıyoruz. Kadehinde zehir olsa parçasını canım eşim Semra için istiyoruz. Tekirdağ'dan selamlar. Bir de hanımlar çok kızarlar. Ondan sonra bakıyorum böyle erkekler bize hiç yardım etmiyor falan derler ama bak ne kadar güzel. Enişte kalkmış pazar sabahı, hem hanımefendiye yardım ediyor hem de kral dinliyor. Erkeklerin de kıymetini bilelim ablalar. Şaka tabii ki. Hem erkek hem kadın birbirimizin kıymetini elbette ki bileceğiz. Hayat müşterek. Eğer mümkünlük var ise elbette ki her konuda birbirimize destek olacağız. 9.43 Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hem WhatsApp'tan hem Instagram'dan gelen mesajlar şahane. İyi ki varsınız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Melih'in

haber gelmiyor yerden. Bülent Serttaş ve sevgili Serdar Ortaç, muhteşem bir şarkıdır gerçekten. Slow versiyonu da dinlerken insana ayrı duygular verir. Tabii ki insanın sevdiğinden aldığı bir ufacık haber, aldığı küçük bir mesaj, duyduğu küçücük bir kelime onu gerçekten dünyanın o an için en mutlu insanı yapmaya yeter artar bile. İnşallah güzel haberler, güzel mesajlar aldığınız bir gün olsun. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam, hayırlı pazarlar abicim. Almanya Stuttgart'tan Aksaraylı Yunus, şu an bahçeye geldim abi. Güvercinleri, hayvanlarımı yemlemeye Kral FM açtım, seni dinliyorum demişsin. Vallahi maşallah, hayvanları aç bırakmayın. İnsanları da aç bırakmayın. Herkes şöyle yesin içsin kardeşim. Sağlığa, saate dikkat etsin inşallah. Bu arada yeme içme diyoruz, kahvaltı sofralarından bahsediyoruz. Herkes böyle bulunduğu ortamlardan kahvaltı sofralarının o güzel resimlerini ulaştırıyorlar. Ben de daha henüz kahvaltı edemedim. Biraz sonra bir arada bir şeyler de ben atıştırayım. Pazar mesaisinden selamlar. Adana'dan, Taş Ocağı'ndan Hasan Buzlu, tüm şoför ve operatörlere bir şarkı çalarsan seviniriz demişler. Kolay gelsin inşallah. Melih Bey günaydın. Siz Kral ailesi olarak gerçekten yan etkisi olmayan ilaç gibisiniz. İyi ki varsınız diyor. İzmir'den midyeci Fazıl. Ya Fazıl, sabah sabah hem açız diyorum hem böyle yemekten bahsediyorsunuz bize. Ne yapalım kardeşim yahu, vallahi billahi. Evet, ne yapalım? Diva'ya sözü bırakalım. Bir ben, bir Allah biliyor. Bu arada Tuğba da şu an radyosu başında, krala takılanlar arasında Tuğba'ya da selam edelim. Hem WhatsApp'tan hem Instagram'dan Melih'in sevgi çemberinde mesajları değerlendiriyoruz. Gününüz, ömrünüz güzelliklerle geçsin. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Müslüm Baba'dan dinlemeye alışkın olduğumuz ama bugün şöyle Türkiye'nin muhteşem seslerinden, muhteşem yorumlarından sevgili Ümit Yaşar yorumuyla paylaştığımız şahane bir şarkıydı. Hasret çekenlerin kavuşması dileğiyle. Günaydın, hayırlı sabahlar, güzel pazarlar. Bursa Mustafa Kemalpaşa'dan yazıyorum. Şu an köyde ineklerimize bakıyoruz. Eşime bir şarkı istiyoruz demişler. Kolay gelsin, seni seviyorum Bahar'ım diyerek de tabii iletilmiş. Yine Bursa Mustafa Kemalpaşa'dan Osman Gümüş şarkıyı tüm Bursa Spor taraftarlarına ve kralcılara armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletmiş olalım. Bakalım şöyle bir dostlarımıza. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlarımıza Ankara'dan Amerika'dan az önce değerli bir tırcı abimizle mesajını okumuştuk. O da güzel şeyler yazmış. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Melih abi, Ankara'dan Ali Özcan, Perihan Özcan. Eşimle beraber sizleri dinliyoruz. Kahvaltı yapıyoruz demişler. Afiyet olsun efendim. Şifa olsun inşallah, değil mi? Bütün güzel dostlarımıza. Bakalım şöyle bir sevgi pıtırcı Melih kardeşim günaydın diyor. Pıtırcık derken bu yaşta da öyle görünüyorsa oh ne mutlu bize. Çok taze olan nişanlım Erhan'a Kanada Victoria'da bulunan çok güzel bir şarkı gönderin. Canparem, annen ile yolunu bekliyoruz. Sevdiğin kadar seveceğim, saygılar demiş Arzu. Ya böyle güzel duyguları, böyle güzel aşkları, hisleri paylaşanları görünce gerçekten mutlu oluyoruz. İşte sevmek, sevilmek insana huzur veren bir duygu. Huzurun olduğu her yerde, huzurun olduğu her evde, huzurun olduğu her gönülde mutlaka bir ömür boyu sağlıklı, kaliteli bir hayat, güzel ilişkiler olur, güzel aileler olur. Onlardan güzel evlatlar ve güzel yarınlar inşa edilir. Rabbim inşallah nasip etsin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Aa, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 17-31 Temmuz tarihleri arasında seçili Dyson küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Emre, Kutlukent Bulvarı'nda Kral FM Melis'i dinliyordum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin.
2: İsmim Hayri Kıyıcıoğlu. Her gün Kral FM dinlemekteyim. Melih'i dinlerken Kral otobüsünün ilk adımda atletizm tesislerinin karşısında olduğunu öğrendim. Uğradım, hediyemi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı Samsun halkına armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Ya güzel ya. Eskilerin tadı, eskilerin lezzeti, eskilerin özellikleri hep ayrı, hep güzel, hep farklı. İşte onlardan biri Hakan Peker. Böyle gençlik, hatta çocukluk zamanlarımıza da götürdü bizi bu güzel şarkı. Bu arada çocukluktan, gençlikten sözü açmışken benim kıymetli dostum, yani çocukluk zamanlarımızdan bugüne kadar 30 yılı aşkın geçen bir zaman ve bu süreçte hiç eksilmeyen, her zaman o güzelliğini, özelliğini koruyan kıymetli dostum sevgili Cüneyt Özdemir. Şu an TVNET ekranlarında, ana haber bültenlerinde onu keyifle dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir haber spikeri olarak artık bu camiada adından söz ettiren isimler arasında gururumuz sevgili Cüneyt. Şu an sevgili yeğenimizle birlikte, Mahir'le birlikte maça gidiyorlar, baba oğul. Mahir'cim çok öpüyorum seni. Cüneyt'im selamlar gönderiyorum. Her şey gönlünce olsun. Allah'a emanet ol. Tez vakit görüşelim kardeş. Biraz şöyle dedikodu yapalım. Eskileri yad edelim yani. Sevgili dostlar, bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Trabzon'da. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Trabzon'da. Trabzonlu dostlara özellikle hatırlatıyorum. Trabzon'da olan kralcılarımız dikkatli dinlesinler. Yaklaşık bir yarım saat sonra hem Kral Etkinlik Otobüsümüzün Trabzon'da hangi lokasyonda durduğunu, hem de 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeklerini kazanabilmek için gerekli olacak şifreyi sizlerle paylaşacağım. Ama şu dakikalarda özellikle Kral Etkinlik Otobüsünün yanına gitmek, şifreyi beklerken ah bugün ben kazanabilir miyim diye düşünen kralcılarımız varsa lütfen telefonlarınıza öncelikle Kral uygulamasını yüklemenizi rica ediyorum. Kral uygulamamızı telefonlarınıza yüklüyorsunuz. Az sonra Trabzon'da etkinlik otobüsümüzün nerede olduğunu, lokasyon bilgisini ve şifreyi vereceğim. İlk giden arkadaşımız şifreyi söyleyecek. Aynı zamanda telefonunda Kral uygulamasını gösterecek. Sonrasında 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekimizi kazanmış olacak. Hadi bakalım, 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Ah ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Bir yanda arabesk müziğinin kraliçesi, bir yandan megastar derken keyifli bir şarkı değil mi? Günaydın, selamünaleyküm. Melih Bey, çalışırken sizleri dinliyoruz. Almanya Frankfurt'tan Fatma Usta, bizlere arkadaşlık yapıyorsunuz. Türkiye'mize selamlar demiş. Aleyküm selam efendim. Günaydın Melih. Güzel bir pazar sabahında kahvaltı hazırlayarak sizleri dinliyoruz. Canımın içi Ferdi babamdan bir şarkı istiyoruz demiş mesajda. Onu çocukluğumdan beri çok ama çok seviyorum diyor mesajda kıymetli kralcımız. Günaydın Çanakkale, Lapseki'den Tuğba ben. Şarkıyı annem Meryem, ablam Gülizar'a ve tüm sevdiklerime gönderiyorum. Şu an markette çalışıyormuş. Allah kolaylıklar versin. Samsun'dan Hamide, kahvaltımı yaparken dinlemekteyim. Şarkıyı Antalya'da görev yapan polis memuru Naim Yaman'a armağan ediyoruz demiş. Biz de vesilesiyle bütün polis memurlarımıza, bizlerin huzuru adına can siperhane çalışan hem Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz ve aynı zamanda tabii ki emniyet teşkilatımızın kıymetlilerine, sevgili polislerimize selam ettik. Kayseri'den selamlar Melih Bey. Mesaide olan tüm arkadaşlara bir şarkı demiş. Muhittin Doğan, çok teşekkür ediyorum. Efendim 10.35 oldu Türkiye'nin saatleri. 12'ye kadar birlikteliğimiz devam edecek diye hatırlatmamızı yaptık. Mesajlar hem WhatsApp mesaj hattımızdan hem de Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından gelmeye devam ediyor. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüzün Trabzon'da olduğunu az önce söylemiştim. Ve dolayısıyla az sonra da lokasyonu ve şifreyi vereceğim. Trabzon'da verdiğim lokasyona ilk gidip telefonunda Kral uygulaması yüklü olan ve şifremizi sahadaki etkinlik otobüsümüzdeki arkadaşımıza ileten kralcımız 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekimizi kazanmış olacak. Kral efendim dinlemek, kralcı olmak bir ayrıcalık.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
3: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Hep

0: Suya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: 27 Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi 15C 8'e 256 GB akıllı telefon 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

sevgili Burhan abimizi, Burhan Çaşan'ı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ondan dinleyip öğrendiğimiz, sevdiğimiz şahane şarkıyı da Özgür Alter yorumuyla paylaşmış olduk. İkinci saatinde artık sonuna yaklaştık. Bakalım mesajlara. Uşak Merkez'den hayırlı işler diliyoruz, severek dinliyoruz demiş sevgili dostlar. Ben Ayşegül Samsun'dan selamlar demiş. Balıkesir Sındırgı'ya selamlarımızı göndermiş olalım. İsmail Akçan sağ olasın. Melih, ben Almanya Hamburg'dan otobüs uzun yol kaptanı Veys Çorumlu'yum. Şu an yolcularımla beraber Polonya'dan Almanya'ya doğru yola çıktık. Seni dinliyoruz. Benim için güzel bir şarkı, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler, kolay gelsin. Bakalım şöyle bir. Tokat Niksar'dan Yalçın şarkı çok sevdiğim, uzakta olan mürvetime, canım eşime armağan olsun diyor. Allah kavuştursun. Antep'ten İsmet Polat da eşi Dilek için bir şarkı istemiş. Yayınınızı çok severek dinliyoruz. İzmir'den Derya, bir şarkı istiyorum Müslüm Baba'dan denmiş. Cevdet Çankaya gelsin. Oğlu için istemiş. Allah'ın izniyle Şafak bir demiş. Hadi gözünüz aydın. Allah kavuştursun inşallah. Efendim az sonra, yaklaşık bir 10 dakika sonra, yaklaşık bir 10 dakika sonra Kral Etkinlik otobüsümüzün Trabzon'da olduğunu söylemiştik. Trabzon'da hangi lokasyonda konuşlandığını sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanmanız için gerekli olan şifremizi de vereceğim. Trabzonlu dostlar, dinlemede kalın.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı. 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. Doğa sistemiyle 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemine ilişkin 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kayıt olduğunu bildirdi. En fazla ambalaj toplanan iller sırasıyla İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa. Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi analiz sonuçlarına göre.

0: Şile 21 plajla listenin ilk sırasında. Bu ilçeyi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izliyor. Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran 2026'dan bu yana 12 plajdan 387 ton evsel atık toplandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Özer yıllardır fidan dikiyor. Çevreci emekli öğretmen herhangi bir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanının dikimini sağladı, üreticilere de örnek oldu. İtalya'da Po nehrindeki kuraklık nedeniyle tuzlu deniz suyu deltadan içerilere girmeye başladı. Bu durum tarımsal üretim için tehlike oluşturuyor. Po'dan beslenen sulama kanalları kapatılırken birçok tarım arazisine verilen su kesildi.
1: Çevre Bülteni Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Melih'in sevgi çemberi.

yere. Efendim 3. ve son saatimizin startını vermiş olduk. 11.09 Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Trabzon'da diye söylemiştik. Şu an inanıyorum Trabzon'daki kralcılarımız heyecanla bekliyorlar. Kral Etkinlik Otobüsümüzün hem Trabzon'da konuşlandığı lokasyonu veriyorum, hem de hediyeyi kazanabilmek için sizlerle şifreyi paylaşacağım. Efendim tabii ki Kral Etkinlik Otobüsümüzün yanına ilk giden dostumuz kazançlı olacak, ama hem şifreyi söylemesi hem de aynı zamanda telefonunda Kral uygulamasının mevcut olması gerekiyor, bilginiz olsun. Evet, Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün Trabzon İtfaiye Başkanlığı önünde. Şu an Kral Etkinlik Otobüsümüz Trabzon İtfaiye Başkanlığı önünde. Bakalım Trabzon İtfaiye Başkanlığı önüne Kral FM Etkinlik Otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımız kim olacak? Tabii hediyeyi kazanmak için gerekli olan şifremiz Sümela. Trabzon ile özdeşleşmiş Sümela Manastırı'ndan adını alan şifremiz bugün Sümela. Bakalım Sümela şifresiyle Trabzon İtfaiye Başkanlığı önünde konuşlanmış olan Kral Etkinlik Otobüsümüze ilk gidip şifresini söyleyen ve telefonunda Kral uygulaması olan kralcımız kim? Bu arada mesajlar gelmeye devam ediyor. Zeyno'da radyoları başında bizleri dinleyen kralcılarımız için de Zeyno'ya da selam edelim. Tüm sevdikleriyle birlikte Kayahan şarkımızda armağan olsun. Melih'in sevgi çemberi 12'ye kadar devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Hayallerin yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Bugün Melih'in sevgi çemberinde ikinci babalar restlerinde şahane bir Ferdi Baba şarkısı paylaştık. İki güzel Müslüm Gürses yorumuyla da ne yapalım? Hemen babalar restlerini taçlandırmış olalım. Efendim 11.28 oldu Türkiye'nin saatleri. Hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan mesajlar gelmeye devam ediyor. Kral FM'de 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade olacak. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından kıymetli kralcılarımız bizleri dinlemeye devam ediyorlar. Az önce biliyorsunuz Kral Etkinlik Otobüsümüzün Trabzon'da konuşlandığını ve tabii tam lokasyon bilgisini aynı zamanda da 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanabileceğiniz şifreyi vermiştik. Sahadaki arkadaşlarımızdan sonuç geldi. Biz de kazanan kralcımızın hem duygularını hem ismini kendi yorumuyla dinleyelim hep birlikte.
1: Merhaba, ismim Hasan Bayraktar. Trabzon'da yaşıyorum. İnşaat işinde uğraşıyorum. Kral FM'in Trabzon'a geldiğini duydum. Anonsu duyup otobüsün yanına geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki müziği iş arkadaşım Sinan Osman'a hediye ediyorum.
0: Peki biz de sevgili Hasan Bayraktar'a, Trabzonlu kıymetli kardeşimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim. Güle güle, iyi günlerde kullansın. Melih, ben Sibel Taşkın, şu an Paris'teyim ve kral dinliyorum. Paris sokaklarını gezerken buradan tüm sevdiklerime, eşim Ahmet, oğullarım Enes ve Emir'e gelsin ve ayrıca anneme demiş. Efendim bütün güzel yüreklere, krala gönül veren bütün dostlara selam olsun. İki güzel baba Müslüm şarkısı dedik. Babalar restlerini taşlandıralım istedik. Şarkıları bir kulak verelim. Sonrasında buradayız. Şu şarkıda çalsın diyenler olursa 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız da mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına mesajlarını, isteklerini yazabilir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
4: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Vay vay vay. Gidebilen ben hiç olmadım Alişan, çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir pazar sabahı renk attın Alişan, teşekkürler. Efendim 11.55 oldu Türkiye'nin saatleri ve bize ayrılan sürenin bugün burada sonuna geldik. Saat 13'e kadar keyifli şarkılarla sizleri baş başa bırakacağım. Saat 13 itibariyle Kral FM mikrofonlarında kıymetli kardeşim sevgili Kaan olacak. Kaan'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Bir hafta sonra cumartesi günü inşallah yeniden Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. En çok ben seviyorum diyenler, gönlüne hükmedemeyip artık dile dökmek istiyorum diye haykıranlar varsa bu güzel şarkıda onlara armağanım olsun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Allah'a ısmarladık.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Gönlünün.

0: Arası. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Emre, Kutlukent Bulvarı'nda Kral FM Melis'i dinliyordum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin.
4: İsmim Hayri Kıyıcıoğlu. Her gün Kral FM dinlemekteyim. Melih'i dinlerken Kral otobüsünün ilk adımda atletizm tesislerinin karşısında olduğunu öğrendim, uğradım, hediyemi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı Samsun halkına armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Tan'da. Üstelik bu televizyonu alanlara LG S40T ev sinema sistemi hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.
1: Gönlünün

0: cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı. 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. 26 Temmuz günlerden pazar. Hayırlı, sağlıklı, keyifli, huzurlu bir pazar günü diliyorum kralcılarımıza. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan dinleyenlerimize birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını da armağan edeceğiz. Birazdan nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız. Bir dipnot, Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün Trabzon'da. Trabzon'da bizleri dinlemekte olan kralcılarımız da her zaman olduğu gibi Kral FM'i takip etmeye devam etsinler. Sevgili Melih'in sevgi çemberini uğurladık. Saat 16'yı gösteren dek en kral 20 listemiz alemin kralında kralcılarımıza ulaşana dek buralardayız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: yaşa. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Hep birlikte bulacaksın.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

Semih Cenk yorumunun sonrasında Mahzun Kırmızıgül'le devam edeceğiz. Mahzun Kırmızıgül sevenlerine öncelikle yer vereceğimiz şarkıyı armağan edelim. Kralcılarımız Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bizlere ulaşabilirler. 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarasıdır. Az sonra da göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir okuyalım istiyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya, Xiaomi Redmi Buds 6 Play TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 709 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Gönlünün.

0: Cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

İmparator'un çok sevilen ve beğenilen şarkılarından bir tanesine yer verdik. Yanarım alemi kralında kıracılarımıza ulaştı. Rahmet ve dua ile analım Ferdi Baba ile birlikteliğimizi sürdürelim istiyorum. Trabzon'dan Sedat, sevgili Sedat Kral etkinlik otobüsüne inşallah denk gelirim diyor. İnşallah diyelim, takip etmeyi sürdürelim. Yine Trabzon'dan Metin abi, taksi camiasında çalışan tüm meslektaşlarına armağan etmiş şarkıyı. Fakat plakayı yazmayı ihmal etmişsin. Sevgili Metin abi, saygılar sevgiler sunalım eski kralcılardan. Bir de tüyo verelim, sevgili nöbetçi Erdem'in programını kaçırmayın diyelim. Biliyorsunuz sevgili Erdem'imiz 18 itibariyle Unutulmayanlar programıyla Alemin Kralı'nda her pazar olduğu gibi kralcılarımıza ulaşacak. İstanbul'dan Serap Hanım. Serap Hanım hoş geldiniz. Eşimle birlikte seni dinliyoruz sevgili Kaan, sıradaki şarkıyı. Sevdiklerimize armağan ediyoruz. Eşimin ismi İbrahim, onu çok ama çok seviyorum diyor. Seven ve sevilenlere de hediye edelim şarkıyı. Balıkesir'den İzmir'e seyir halinde sizi dinliyoruz, tatile gidiyoruz diyor sevgili Orhan. Orhancığım, kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Uzun yolda bizleri dinleyen kralcılarımızı tabii ki unutmayalım. Onlara da bu şarkılarımızı hediye ederken lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyelim.

Programın ikinci saatindeyiz kralcılarımız. Hayatımıza damgasını vuran şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hep söylüyoruz, en yeniler, en sevilenler ve tabii ki en beğenilenler Kral FM'de. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu yıllardır rakipsiz Kral FM. Birçok kez kralcılarımızdan rica ettik. İkinci kanalınız, kardeş radyomuz Kral Pop Radyo olsun diye. Sağ olsun kralcılarımız bizi kırmadılar. Araştırmalarda artık Kral Pop Radyo, Kral FM'in hemen sonrasında Türkiye'nin en

en çok dinlenen ikinci radyosu oldu. Yeri gelmişken paylaşmak isterim. Kralcılarımıza tekrar tekrar teşekkür edelim. Kral Pop Radyo'yu da Kral FM'in hemen ardından zirvenin ortağı yaptıkları için.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: acenteleri bizde.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gel.

0: İyi fiyata Migros'ta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Emre, Kutlukent Bulvarı'nda Kral FM Melis'i dinliyordum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin.
4: İsmim Hayri Kıyıcıoğlu. Her gün Kral FM dinlemekteyim. Melih'i dinlerken Kral otobüsünün ilk adımda atletizm tesislerinin karşısında olduğunu öğrendim, uğradım, hediyemi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı Samsun halkına armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Programın ikinci saatinde kralcılarımız bizlere ulaşmaya devam ediyor. Bursa'dan sevgili Muhammed, arkadaşı Ömer Özcan'a, İzmir Menderes'ten sevgili Volkan Şen'e, Almanya'dan Fatoş Hanım'a, Nevşehir'den sevgili Mehmet'e, Samsun'dan Muharrem, Biricik eşi Bahar Hanım ve kızı Kardelen, oğlu Buğra'ya, İstanbul'dan sevgili Yunus, İsa, Cerrah, Sefa ve Ramazan Sarı, sizleri unutmayalım. Şu an şantiyede çalışıp bizleri dinliyor emekçilerimiz, onlara, ailelerine ve sevdiklerine armağan olsun. Kral FM'i takip edip dinleyen kralcılarımıza selam olsun. Isparta'dan Sevilay Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm Ispartalılar için de bir şarkı çalarsan çok ama çok mutlu olurum der. Ve tabii ki Dilek Hanım'ı unutmayalım. Dilek Hanım da keyifli bir şekilde dinleyip bizleri takip ediyor. Kendisine, ailesine, sevdiklerine de öncelikle bu özel şarkımızı hediye edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.

0: daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Kral FM'de unutulmayanlar.

Cengiz Baba hayranları için Cengiz Kurtoğlu yorumu aşkımız için alemin kralındaydı. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılar var. Bu şarkılara eşlik edenler var aranızda, çok iyi biliyorum. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Selami Şahin'le devam edelim. Ne ararsam sende var diyecek Selami Şahin. Hani bir söz vardır, aradığını bilmeyen bulduğunun da gerçekten farkına varamıyor. Karşılıklı sevgi, saygı çerçevesi içerisinde güzellikleri birlikte paylaşıp yaşadığı gibi zorluklara da karşı beraber savaşan herkese armağan olsun Selami Şahin'in bu özel şarkısı.

0: trafiğe kapalı. 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Artık son saatin içerisindeyiz kralcılarımız. 16 itibariyle en kral 20 listemiz alemin kralında kralcılarımıza ulaşacak. Reklamların hemen sonrasında babalar listeli, hayatımıza damgasını vuran şarkılar ve kralcılarımızın öncelikle sevdikleriyle paylaşmayı istediği şarkıları ard arda dinleteceğiz. Dilek Hanım ve eşi Sadık Bey'e armağan olsun şarkılarımız ve biricik oğulları Furkan'a da hediye edelim. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Az sonra da babalar resteli için alemin kralında sizlerle olacağım.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: MediaMarkt. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Ve işte Babalar Resterini Müslüm Gürses yorumuyla nihayete erdiriyoruz. Bu arada hemen bir hatırlatma. A Milli Kadın Voleybol takımı bir kez daha tarih yazmak için parkede. Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'i mağlup ederek finale yükselen milliler şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Şu dakikalarda Milletler Ligi kupasına uzanarak bir kez daha tarih yazmak isteyen Filenin Sultanlarına bu kritik mücadelede başarılar dileklerimizi iletmek istiyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi 15C 8'e 256 GB akıllı telefon 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanda.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Ve geldik veda faslına. Zaman su misali aktı geçti 3 saatlik süre içerisinde. Birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına her zaman olduğu gibi alemin kralında yer verdik. Birazdan en kral 20 listemiz 16 ile 18 saatleri arasında alemin kralında sizlere ulaşacak. Saat 18'i gösterdiğinde nöbetçi Erdem mikrofon başında olacak. Kendisine kolaylıklar dileyelim. Bu arada kral etkinlik otobüsümüzün bugün Trabzon'da olduğunu tekrar hatırlatalım. Nöbetçi Erdem bir sürpriz yapacak ve değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Trabzon'da bizleri dinlemekte olan Kral uygulamasını cep telefonuna yükleyen, şifremizi söyleyip Kral etkinlik otobüsünün bulunmuş olduğu lokasyona giden, Trabzon'da bizleri dinlemekte olan bir kralcımız. Pazartesi günü saat 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'ın hemen sonrasında mikrofon başında olacağız inşallah. Ta ki o zamana dek güzel bir pazar günü diliyorum kralcılarımıza.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler, Anadolu Otoyolu Kavşağı, İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı, 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. Doğa sistemiyle 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito

Kiosu olan ambalajlar sistemine ilişkin 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kayıt olduğunu bildirdi. En fazla ambalaj toplanan iller sırasıyla İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa. Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi analiz sonuçlarına göre Şile 21 plajla listenin ilk sırasında. Bu ilçeyi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izliyor. Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran 2026'dan bu yana 12 plajdan 387 ton evsel atık toplandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Özer yıllardır fidan dikiyor. Çevreci emekli öğretmen herhangi bir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanının dikimini sağladı, üreticilere de örnek oldu. İtalya'da Po nehrindeki kuraklık nedeniyle tuzlu deniz suyu deltadan içerilere girmeye başladı. Bu durum tarımsal üretim için tehlike oluşturuyor. Po'dan beslenen sulama kanalları kapatılırken birçok tarım arazisine verilen su kesildi.

0: En Kral 20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile listemizde bu hafta 20 numara.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün açısından.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma günü.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Al Ömrümü şarkısıyla Volkan Konağı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla En Kral 20 listemizde bu hafta 19 numarada. Korkma.

Geldik en Kral 20 listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde 16 numarada yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
0: İlaç gibi radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi.

0: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: getir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Emre, Kutlukent Bulvarı'nda Kral FM Melis'i dinliyordum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin.
4: İsmim Hayri Kıyıcıoğlu. Her gün Kral FM dinlemekteyim. Melih'i dinlerken Kral otobüsünün ilk adımda atletizm tesislerinin karşısında olduğunu öğrendim, uğradım, hediyemi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı Samsun halkına armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. En Kral 20. Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı 17 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzikseverlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik en Kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tam Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum var. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı listemizde 15 numarada yerini alıyor.

0: saçma.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. Geçtiğimiz haftalarda yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

Kral 20 listemizin 12 numarasında Karışık kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numarada.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr.

0: İyi fiyata Migros'ta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler, Anadolu Otoyolu Kavşağı, İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı, 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: En Kral 20.
8: Listemizin 11 numarasında Meğerse şarkısıyla Linet'i dinledik, 10 numaradayız. İlk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk 3 eser, sanatçının müzikal yolculuğunda özel yere sahip 3 farklı hikayeyi bir araya getiriyor. İlk eser, Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli ver, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni yorumuyla hayat buluyor. Orhan Gencebay'da dinleyicileri bekleyen özel bir sürprizle bir teselli ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül bir teselli verle bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Söyle.

bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyle'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le sanatçı listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 6 numara. Belki

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile listemizin 5 numarasında. Efkan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her adımda bir ben.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
5: En Kral 20.
6: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada geçtiğimiz haftalarda 1 numarada ağırladığımız Semih Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk 3 numarada yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20.

0: üstü.
1: 19 numara.
2: Çalsın bir kere de, çalsın da bunlar. Dengim olmaya.
1: 18 numara.
3: Ne dağlar diz çöker önümde ya.
1: On yedi numara.

0: 11 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: En kral 20. 10.

0: 8 numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazma yana.
0: 7 numara.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyayı tanıyamazsın.
0: 6 numara. Beş numara.

0: 4 numara.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
0: 3 numara.
2: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: 2 numara. En Kral 20.
3: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil, yükselişini sürdürmeye devam ederek En Kral 20 listemizde bu hafta zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. TÜV TÜRK Unutulmayanlar programını sunar.

0: tutulmayanlar.
1: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir pazar günü diliyorum. Yine unutulmayanlar programıyla karşınızdayım sevgili kralcılar. Evet, bugün bir etkinliğimiz var. Kral otobüsümüz bugün Trabzon'da sevgili kralcılar. Kral otobüsünün yanına gidip şifremizi veren ilk dinleyicimiz 5000 liralık ve 10.000 liralık hediye çeklerine sahip olacak. Otobüsümüz Trabzon sahil yolunda 100. yıl parkı önünde. 100. yıl parkı önünde Rize yönünde olacak sevgili kralcılar. İlk giden dinleyicimiz şifremizi aktaracak. Şifremiz Uzungöl. Evet, Kral Otobüsü bugün sahil yolunda 100. yıl parkı önünde Rize yönünde sizlerle birlikte olacak. İlk olarak gidip Uzungöl şifresini veren dinleyicimiz hediyelerine kavuşacak. Hadi bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Nöbetçi Erdem.

Şimdiki konuğumuz çok güçlü bir ses, çok özel bir yorumcu sevgili Kralcılar. 90'lı yıllarda Tanrı Misafiri ve Demir Attım Yalnızlığa şarkılarıyla onu tanıdık. Gördüğümüz zaman çok şaşırmıştık. Çıtı pıtı bir genç kız, zayıf ve ondan bu sesin çıkması gerçekten hepimizi şaşırtmıştı. Yaklaşık 30 yıldır hep zirvede, hep yukarılarda, inşallah öyle de kalmaya devam edecek. Ebru Gündeş.

0: Sevgili kralcılar, kral otobüsü bugün yine yollardaydı. Bugün yine sizlerle buluştu ve bakalım hangi sevgili dostumuz, hangi sevgili dinleyicimiz bugün kral otobüsüyle neler yaşamış ve hangi hediyeleri kazanmış. Şimdi söz sevgili dinleyicimizde.
1: Merhabalar, ben Burcu Kardeş. İşten çıktım, eve dönüyordum. Arabanın radyosunda Kral FM'in anonsunu duydum. Otobüse geldik, hediyemi aldım. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim. Sıradaki parça sevgili eşim ve çocuklarıma gelsin.

Tavernanın çok özel isimlerinden bir tanesi sevgili kralcılar. Bir ekolü başlatan isim. O da dinleyicilerle konuşma ekolü. Yani bu çok büyük bir farklılık oluşturmuş ve ona da özel bir kitle kazandırmış. İşte hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İşte Mehmet Bey, Hamdi Hanım falan şeklinde dinleyicilerle bir konuşma var. Bu ve bu konuşmalar da bütün albümlerde yer alıyor sevgili kralcılar. Büyük bir ekol oluşturmuş. Taverna'da çok özel bir yere gelmesine sebebiyet vermiş. Çok önemli bir isim. Benim de bir zamanlar komşuluk yaptığım büyük usta Arif Susam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Türk pop müziğinde bazı isimler var sözleriyle damga vurmuş, bazı isimler besteleriyle, bazı isimler de yorumlarıyla. Şimdiki isim bu üç özelliği de bünyesinde barındırıyor. Bu da gerçekten çok zor bir şey. Yani hem söz, hem müzik, hem yorum, hepsini birden sağlamak gerçekten çok zor bir şey. Bizi de çok sever, çok sıkı damarcıdır, çok sıkı bir Müslüm Baba hayranıdır. Yıllar önce baya bir diyaloğumuz olmuştu. Türk pop müziğinin çok özel, çok dev isimlerinden bir tanesi Yıldız Tilbe.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM otoyolu 0 ila 3. kilometreler, Anadolu otoyolu kavşağı, İzmit Doğu kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı. 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Geçenlerde yayında da söylemiştim sevgili kralcılar. Bu ismi anons ederken, çalarken hep aklıma beyefendilik geliyor, nezaket geliyor, bir üslup, tavır, tarz geliyor. Gerçekten de şimdi ben de anons edince siz de eminim aynı şeyleri düşüneceksiniz. Kadife gibi bir ses, çok özel bir ses, çok özel bir yorumcu ama her şeyden önemlisi öyle bir duruş, öyle bir saygınlık kazanmış ki ve o da müziğe de kazandırmış ki her zaman çok önemli isimlerden bir tanesi olmuş. Ahmet Özhan.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
6: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yıllar önce bu ismi konuk aldığımda gerçekten şaşırmıştım sevgili kralcılar. Çok alçak gönüllü, çok mütevazı. Yani böyle bir tarz, böyle bir üslup 70'lere 80'lere damgasını vurmuş. Milyonlarca albüm satmış. Herkesin kalbinde, gönlünde taht kurmuş bir ismin bu kadar mütevazı olması beni çok şaşırtmıştı. Çok güzel bir çok sohbetti. Kızı da o gün sohbete katılmıştı. Buradan ona da çok çok selamlarımı iletiyorum. Bir kez daha rahmetle ve özlemle analım. Büyük Usta Hüseyin Altın.

Unutulmayanlar programı yine babalarla, krallarla sona eriyor sevgili kralcılar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, siz eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
0: MediaMarkt. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kaç zamandır uzun uğraştım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açıverdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Yani benim güzel annem, alaşafağımda ülkemin yıldız düşürmek varken o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanımı içti. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın belki bir ömür. Taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı altında boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarım eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok, gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağında şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Beklemen anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım, koynunda çiçekler.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bir rıhtım kenarında yine onsuz çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben...